0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dana.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Seyday hedi u defazi Disa jifuze fama te dibici Gerdi hebya meji hudane Ali keremek letifdane Elmu huneru kemalu izan Şiiru gazalu kitabu divan Mine de ala kemale mevzun Bilin bitra libane gerdun Mine ve gerandarehe meleye ciziri Giyanek hıda ehliye heriri Ve ki faşlı vafakiye teyran Her tın bi madin şadu hayran Bele seydaye Jdara diyar dikim miskine Gerbike masibe jihe vidanım Limin buburim

Jasne, ty jasne, choć ty jasne, mali cię, mali konia, myśmy na kole, kole. Zahary, zahary, dzień, tak jak na bieter, bieter, mamy mało ryczawa. Na konia, ty, na wyszare, ty, na stać, musimy, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, Gördüm de vecuta kondurayan tabi çatil yapıdım sen aşka bu ay sıvı ve mıra tarıtı edir vazgı adı fırıkemin evesi ehvabi dina barış gülya. Mesel kudar tavan edi kim ramişanı gildi ve levi şekerin yana gıy vahmedi ile tarzı edi hakimi. Şimri edi arabi halukat edi gerdin ekhap khap gey bel buhara le kerim kim gel yavan oldu no çıka vurin. Mücid ve tarız utarız bağır rakot gev şamın akhiyalı kımakin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

aleme. Haps alemi tamam ede heşir abdale ve dere imana bavete megelo ve ismi gemine de sehvavetin ağır resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi megulü ya.

Eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, alem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, alem harap.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kesku soru deramın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

Gelen azim malem harap. Ey dil bera gerdan vatif, vey nazika qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dil bera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran azim malem harap. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinle Kes kuy soru deramın.